kha kunene manje munhu ama milidzanyi mazama miladzanyi loko wana unga matirise makuno fanele kumatirisa manje mama's baby na 21 na makatsi.